0: بولدو بشم بق قطد
1: 喂，王叔叔您好，我爸爸说他辛苦这大半年就怕汗水白流了，现在树上有虫子，用农药吧怕有残留，自己吃着也不放心，卖出去吧，那样的事情肯定不能干，不用吧，这果子全灰了，真愁人。没了，告诉你爸先别急，我这就来。哎，好的好的，王叔叔，得得。
2: Wangtagam, dadınız ensirimiz son. Ben hazırlı baraydaydı.
0: Ah, bulu demse. Kilin kızım, biz mavotlanı otuviteyli.
3: Kasım'ı da gı. Kasım'ı da gı, o layla.
0: Lay lay, la Wang, o zaca.
3: O kankan korşu çinkua.
0: Hau, hau.
2: 我当多大事呢？这不就是普通的实心虫和叶斑病小毛病，看你一惊一乍的。老王穷什么时间得不到子吗？哈哈，大大，王大哥，俺们这个看起来穷，是跟得不慢，俺的这个乌土、苦土、油盆、麦、地个、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、鸡、
0: 学业，不能用农药，咱们嘛就想吃点健健康康的好果子。
3: 哈哈哈，你放心，我们可以用绿色无公害生物农药，都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
0: Kızım, lavan ziyansız yeziklik doğrusu paydalık mikroorganizm meyvelik daraxtdagi ziyan yetkizmeydi degende gaplarni qildi. Manga to'liq tarjim qilib beringchi.
2: Ha, Wang tog'am sizga xotirjam bo'ling. Biz yeşil ziyansız biodehqonchilik dorilarini ishlatsak bo'ladi. Bu xil dehqonchilik dorilari o'simlikdan ayirib olingan, paydalik mikroorganizmlardan yasalgan, maxsus ziyondosh hasharatlarni yo'qotib, meyvelik daraxtlarga ziyan yetkizmaydi. Tuproqni bulg'amaydi. Meyvelarning sapligi, tabiiyligi yo'qolmaydi. Dehqonchilik dorilarining qoldiqi bo'lmaydi. Mayli o'zimiz yeyli yoki sotayli, xotirjam bo'lsak bo'ladi, dedi dada.
0: Wugonghai nongyaoni ziyansiz yeziklik dorisi deymiz, shundaqqa qizim?
2: Ha, dada. Wugonghai nongyao degan ziyansiz yeziklik dorisi degan gap.
0: Woma yichan yizhi yiwei ziyao jiao nongyao, jiu shi gei guo shu yong guo zhihou hui you nongyao zan liu. Wugonghai shun wu nongyao ma hai shi di yi si liao jie. Xian zai de ke ji ma wo jie chu de hai shi dai shao la.好需要步步相关知识，太谢谢你了，老王。
3: 只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的。你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？满意啦，我的话给爸爸翻译一下。
0: 这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确科学的使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。我们嘛没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
3: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥，这个无公害农药得按比例兑，不能多不能少，喷的时候啊，要往树叶背面果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。
0: Kızım, lav wangning sözlerini manga tarjim qilib bering.
2: Dada, Wang tog'am ziyansiz yeziklik to'g'risini nisbat bo'yicha aralashtiramiz. Ko'p yoki az bo'lib qolsa bo'lmaydi. Pürkigende yopırmağının kayını tərpi, meyvenin arlıqlarına təkşi pürkiyimiz. Doğrını iki qıtım çatsaqla, kurtlar toluq yokaydı. Toğrı kılsaqla, yaxşı usul alalayımız deydi.
3: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
0: 我听懂了。好好好，咱们嘛本来就是一家人，一家人不说两家话。

0: Birlikte yeni texniki ügünüş.
1: 一起学新技术.
0: Birlikte yeni texniki ügünüş.
1: 有益微生物.
0: Paydalık mikroorganizm.
1: 有益微生物.
0: Paydalık mikroorganizm.
1: 农技站.
0: Yezigilik texniki punkti.
1: 农技站.
0: Yezigilik texniki punkti.
1: 邀请.
0: Teklif qilish.
1: 邀请.
0: Teklif qilish.
1: 产品.
0: Mahsulot.
1: 产品.
0: Mahsulot.
1: 残留.
0: Qolduq.
1: 残留.
0: Qolduq.